Diğer duvaki dengeyi lakivi fiyu fakirin. De yavaf. Pavukit. Yıkayamana yagevo yigi. Fiyu fayim. Yine fayalayim fa.